0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptügön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özü

Kolaylı. Umuk kıştağının kıştağ tırgını bata jamınday dedi. Sımtırlardın bül bölüge şamalda kanca jolu buzulup ketkendikten maldar oğun eli atızlarga girip, açtıktardı jep ketip, bir sızıl baş katırıp gelgen elek. Ayılıq diyarcılarda uyumda bir remont kılıp bizden kıyınçılığımızı çeç berdi. Mından geyin mal bağı, jer egügü, ansayın kamsız bolduk.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şencan Radyo Televizyon Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüra tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.00 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Anniversary party mandai dedi. Kızmata trete jana kıştak eke komitete sayasat üyrönüşün gündölük turmuşka. Erte jumuşka orundaştıruğa partiya mücelörü üyrönüsü, jorçuluk jıyındarına, bardığın ügüttü sabakkanasına singdirdi. Sayasatta jalpıga tüşnüktü tilmenen sülüp, aylanadakı kişiler, aylanadakı işler arkuluğu jüye sülüp, çoğun jüyenü karapayım kalıq tüşünü tırgan gündölük işlerge aylandırdık.

0: Ekto, jasıl tömün gömür tektü, madani so bolgon öndürüş turmuş şıngayın ülgü görsötüp alıp çıkıp, Qoğuz Şinjan kuruğa güç koşobuz. Alğaçkı müdö ıyık milletti este bekem saktap, güldönü jan saparında ep gündü ilgerleyle.
1: Partiya kurulgan 105 yıldan beri ar bir urpak komünistleri negizgi katmarga tamır tartıp, ıyık milletin batıldık menen arkalap geldi. Aksu aymağında Gökçarım orda arjılı jazda sarğum kötörülüp turganı eç neresi öspey turgan jereli. Bul jerde partiya mücülleri kadrları baş bolıp çabuğulga ötüp, arlut kalkı sızıl gürüş kılıp bir maydan 40 yılga ulangan jaşıldıkta kaytaru çabuğulu baştalıp, jalpı 1.200.000 modun aşuun tokoy jetiştirip, koş kolu arıklı taklamakan çölünün batış tünnügünde abdan bekem jaşıl korgundu kurup çıktı. Heme bul jönündökü kabardu gazıstarım. Oçurda Aksu Navat Alman'ın negizgi çıguçu jere. Hunçipo, Tilker rayonu almağa başlık kiyizünün algılıktu mezgiline girdi. Bayalı bul jere 150 min mo almağa başlık kiyizünü bitiret. Gökçar ekologiyana jöngü salur rayonun özöktü Tilker rayonu qatarı 40 yıl morda bul jere kakırı tala ile. Aksu şarını mömeçü deykana ganyon jüyün mınday dedi. Morda bul jere çöl ile, kum morgan abdan çoğun çıgıp negizinen, jaşıngıday jere jok bolucu. 1986 yılı Aksu aymağı Gökçar Kakır Talanı Jaşıldandıru kuruluşun baştap, Mordakı Tarım Dın Jiraçu Daşösünde Muğalim bolgon İmam Mehmet, İştik Tüylük menen Kumdu Jöngü Salu 1-ci Çevine attangan. Gökçar 3 tündü kılımta tokoyun başkaru ponktinin 1-ci başısı İmam Mehmet mınday dedi. Men murda jetekte öçü bolup mömülü bak kesimin süylödüm. Men komünistik partiye müçösümün, partiyanın tapşırga milletin, men sözsüz atkaram. 1987 yılı 2000 moğol yerde tokoyçuluk idarası Katar'a koşulu salıştırmasına gepildik kıldı. Kattı o tarmakları yol saldı. Su işleri tarmakları çönök kazı ontoyluluk jarattı. Gökçar kuruluşu çoğun kıyınçılık köp köçü tolturguzup tokoy yetiştiru tarıkında az uçuraydı. Birinci mezgilde kuruluşta aldı artı olup topa törtü maşinasından 2880'de alıp çıkıp 850 bin kub metre toponu törttü. 1987 yılda 1989 yılga çeyin bul jerdin köçü tolturguzup katırağa koşuu salıştırması 87.5%'a jetip belgilengen nişandan aşıp ketken. Jumuşçu köbeytü üçün İmam Mehmet kezinde toluk orto mektepte okup jatkan balasın tokoy jetiştiru koşuununa alıp kirgen. İmam Mehmet'tin balası Gökçar 3 tündü kılımda tokoyun başkaru ponktinin tokoy korgoçusu Asgar İmam mınday dedi. Köçöt tolturguzgandan kiyin başkara turgan adam jok kaldı. Atam mınday bolsa bolboyt. Men komünistik partiya müçösümün, sözsüz ülgü oluşum tiyiş dedi. Kart ponkt başısının balası katarı men bekem turdum. Başka jumuşçulardın baldara dağı iş dedi. 40 yıldan beri kancı urpak komünistik partiya müçöleri aldında jürüp, arlut kalıkı menen bir niyette jaşıldandırıp, jalpı 3.900.000 adam reyet kumdu jöngü salıp, tokoy jetiştirüge katışıp, Gökçardı jaşıldandıru kuruluşunda kakır talanı jöngü saludakı ukmuştu jarattı. Hazırga çeyin Aksu aymağının aldağa çan bütürgün. Kumdan saktanıp kumdu jöngü salu mildeti 8.239.900 moğu jetip, bütür ayının tokoy menen kaptalu salıştırması 1985 yıldakı 4.1%'dan 9.1%'a götürüldü. Asıl ekologiyalık negizine sönüp, jergilikti mömülü bak kesiminin jıldık tüşümlarıkı 13 milyar 70 milyon yonduk ötkü öldün ötüp, bütür ayının tokoy jayt jalp tüşümlarıkı 22 milyar 600 milyon yonga jetti.
0: Qashqar şahri Paqtekli aylı, Julguluk qıştağındakı 500 mo şalı buğday ekönü teng pişiru sınaq aydosunda jaqında maysa köçürülö baştadı. Bul Qashqar aymağının tuñguş şalı buğday ekö teng pişuvçu eginçilik sınaq türü eken. Emi qabardan uqasızdar. Paqtekli aylı, tipek şorlu jer, uzun mezgilden beri jergilik şalı, güzdük buğdaydın bir jılda bir büşücü jörülgölü östürü ülgüsün koldonup, jer baylığınan toluk paydılan albay, egin jerden paydılanu bereketi tömön bolgon. Jergiliktegi deykançılık teknik tobundakılar erte büşücü, şorgo, bayımdu şalı minen buğday sortun tandap jetiştirip, eki mezgildik egindin ösü mezgilin çirkeştirgen. Altın çayda güzdük buğdaydı orup jinağan samat artınan daro maysa köçürüp şalı egip, onun çaydın başında şalını jinap alğandan keyin daro güzdük buğday egip, geler jılı altın çayda qayradan buğdaydan tüşüm alıp, güzdük buğday şalı bir jılda eki büşuday kezegi menen östürü kalıptanğan. Sınaq aydo türünün jooptusu Duan Hauran mınday dedi. Şalını onun çaydın başında jinap alğandan keyin daro buğday ürönün sebebiz. Мындай болгондо эки мезгилдик эгинди ишке ашырып, биздин кайрадан үрөн себүү талабыбызга жете алабыз. Дөн Хауран бир жылда эки бышуучу эгинди кезеги менен өстүрүү үлгүсү моо башы орточо жылдык кирешесин болжол менен 20%га өстүрүүгө болорун. Ар бир моосунун жылдык кирешеси 2000 юанга

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelini

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Atamekin altın beşigim.
1: Jurtubuz Atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonghuanın ozot çürülgülü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katlı jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joopun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziyası Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Büyüt kıştaktan glas östürük ölümü 480 modan aşıp, Meizau, Heijin, Rusiyahtu göp türtü sorttur var. İçkileştir parbayıştı arkalı bir yıl glastan ösü avalı çakşı, damı dağı çakşı, azır bağırdığı bışıp pazarğa salındı. Mobaşındık düşümü bojum olmenin 300 kilogram boldu. Azır aylanadakı sayakatçılar daima gelip glas üzü bele kalbay, sodagerler dağı eşik aldına gelip satıp alışat. Arğaysı yerlerdeki dostlardan gelip seyildep üzüğünü, aylıkıştaktardaki elet kuvanıçın tuyunusun çın gönülü üzden karşılabız. Урматтуу угармандар, жогоруда Жеркен ооданынан Арысланбак айла Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасындагы гластан мол түшүм алынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Şencan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası cap canı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Çoğun kövrük aylı Kuşmeti kıştağının kıştağ tırgını Abdüsalam alım mınday dedi. Jolda or tüzdöldü, şıdırlaştı, östüngdör dağı tazalandı, üylördün aldı artı iretti, tertipti boldı. Konuştanı çöyreviz bargan sayın jakşılandı. Çoğun kövrük aylı Kuşmeti kıştağının qoz, konuştanıga ılayık kele tırgan ülgü körsötü kıştağı türünü jalpı 22 milyon 700 milyon karcı salınıp, bıyıl 4-cü aydın ortalarında jumış baştaldı. Kıştak kelbetin jakşılığı, negizgi jabtuuların kemeldendirü jana, jalpılık delü sapatın jogorlatuu sıyaktuu salalarda tüyündü imerчиктеп, 8 türdü kuruluş josporlop jolga koyuldu. Azır 7 türdü jumış baştalıp, jalpı kuruluş mıktı arımda alga jılıştatıldı.